0: Halo Nek Bu Siti,
1: pedagang sayur.
2: Dia mau lewat tuh.
3: Iya,
2: gas gas gas gas gas gas.